girmeyi gamlar artur diya ki aaj gud ke bachon ne dood chhod diya.